5 karış 4 duvar 3 kağıt 200 tek yürek olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket ben doydum yalana. Bu kadar insan